geyim. Bir birey bafunyu geyim. Bir birey bafunyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Miye oyngara nyu geyim. Askinde baya hege yaha. Tadari kansu nyu geyim. Tadari kansu nyu geyim. Miya oingara nyu geyim. Miya oingara nyu geyim. Pirpirei pafu nyu geyim. Pirpirei pafu nyu geyim. Miya oingara nyu geyim. Miya oingara nyu geyim.

nyogeye bir birey bafu nyogeye bir birey bafu nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye askinde bayege yaha tere kansu nyogeye tere kansu nyogeye miya oingara nyogeye miya oingara nyogeye pirpirei pafu nyogeye pirpirei pafu nyogeye miya oingara nyogeye miya oingara nyogeye.